girdi kavuşamış kay. Kalnam atay kamuya darşay. Yine bir usnakça belki ne kart. Tavuk aslapça geydi şu dişler. Bekti